Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alan...

0: anlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
3: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
2: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
3: Kimse görmez. Hadi gidelim.
2: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
3: Ben anlamam. Sen karışma.
2: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
3: Sen karışma dedim.
2: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
4: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Böyle kozlar var ki bırak seni kral tanımaz. Böyle gelmiş geçmişse de yıllar, böyle de yaşlanmaz.
1: Sen söyle ben aşkından yanmadım mı aslında?
0: Çok yol yürüdük beraber.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen ahbap soruşturmasına ilişkin Türk yargısı algılara veya sosyal medya kampanyalarına göre değil, yalnızca somut delillere ve kanunlara göre hareket etmektedir. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek, yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır, dedi. Yükseköğretim Kurulu Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzatma kararı aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün hali hazırda bakanlığımıza bağlı 148 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine tamamen ücretsiz hizmet sunuyoruz, dedi. Nevşehir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.
1: Spor.
0: Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
1: Para piyasaları.

0: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

kere düştüm kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. 95.5

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Mahruki tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ahbap soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 24 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime

0: ne kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut Başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak.

Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep

0: Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan başpehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üreticilerden tarım sigortası yaptırmalarını isteyerek iklimin ne getireceğini bugünden yarına bilmek mümkün değil ama hazır olmamız gerekir. Üretimin sürdürülmesi ve gerçekleştirilmesi için görevli sorumlu bakanlığımızın karşılaşılan her türlü olaydaki yönlendirmelerine mutlaka riayet edelim dedi. İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında bahis hareketleri tespit edilen futbol kulüplerinde görevli 19 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada firari olarak aranan Alper Çelik gözaltına alındı. Çelik emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız dedi. İran Silahlı Kuvvetleri ABD'nin son dönemdeki saldırılarına misilleme olarak Suriye, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'daki Amerikan üsleriyle tesislerini vurduğunu bildirdi. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzeye kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bazı komisyonların tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye'yi mutlak suretle enerjide bağımsızlığa kavuşturmaktır," dedi. İstanbul merkezli 8 ilde Fethullahçı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 7 Emin otoparklarındaki otomobiller üzerinden 3 farklı yöntemle yaklaşık 1,5 milyar liralık vurgun yapan 32 şüpheli yakalandı. Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticilerinden gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel hayatını kaybetti. Spor. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım," dedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Gönül isterdi ki Icardi ile bir sezon daha geçirelim. Ona veda etme şansımız olursa mutlu oluruz. Böyle bir şans gelirse ona layık bir veda hazırlamak çok değerli olur. Ona doyamadık. Her şey için Icardi'ye teşekkür ediyorum," dedi. İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'ın 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan ve dün tamamlanan olağanüstü genel kurulunda yönetime yine kimsenin talip olmaması nedeniyle kulübe kayyum atanması gündeme geldi. Başkan adayı çıkmayınca görev tekrar mevcut başkan Sinan Kanlı ve yönetiminde kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6024 lira 76 kuruş, Amerikan doları 47 lira 11 kuruş, euro 53 lira 93 kuruş, sterlin 63 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 84 dolar 86 sent, bir bitcoin 64.111 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.251 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Marmara'nın güneybatısıyla kuzeye geçecek kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte

yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: 17 Temmuz 2026 günlerden Cuma, bugün haftanın son çalışma gününde yine günün en keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşacak. Hepiniz hoş geldiniz. Haftayı şöyle güzel bir veda ile kapatabilmek adına enerjileri yüksek şarkılar 120 dakikaya yakın sizleri bekliyor.
1: Önce

Dünya Kupası sadece bir futbol turnuvası değil, katılımcı ülkelere yönelik insanların algılarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren küresel bir kültürel, siyasi ve ekonomik de bir etkinlik oldu değil mi izlediğimizde bu yıl? FIFA'nın bu vitrin turnuvası ülkelerin markalarını oluşturabilecekleri, nüfusları geliştirebilecekleri ve ekonomilerini hareketlendirebilecekleri bir platform yaratıyor diyebiliriz. Bir takım sahadaki iyi performans göstermesine rağmen oyuncuları saha dışında erişilebilir ya da ilgi çekici görünürse bu durum dünya genelinde ülkesi hakkında olumlu ve kalıcı da bir imaj yaratabiliyor. Buna müzik, moda, tasarım ve spor gibi yollarla küresel görüşleri şekillendirmeye yardımcı olan bir dış politika aracı olarak yumuşak güç deniyormuş efendim. Peki bu kupada nüfuzunu genişleten yumuşak güç olarak kazanan kim oldu? Detaylarıyla bakacağız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, Dünya Kupası'nı konuşuyorduk ve yumuşak güçten bahsettik. Nedir bu yumuşak güç? 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Dr. Paul Widdop Manchester Metropolitan Üniversitesi'nden ve Simon Cevidik o turnuvadan çıkan en iyi 5 yumuşak güç kazanını yayınlamıştı ve bu yıl aynısını da 2026 yılı için yapmışlar. Widdop'a göre yumuşak güç karmaşık ve dağınık bir dünyada ülkelerin rakiplerinden ayrışırken belirli bir değer ve nitelikler dizisini yansıtmalarının en etkili yollarından biri olmaya devam ediyor diyebiliriz. Sosyal medya etkileşimi, takım ortaklıkları ve yıldız oyunculara dair veriler ışığında oluşturulan sıralama şöyle diyeceğiz ve başlayacağız. Ama öncesinde kısa bir müzik aramız var.

Norveç küresel dikkati çeken bir kolektif özgüven serisiyle 2026 Erkekler Dünya Kupası'nın yumuşak güç şampiyonu seçilmiş efendim. Ülkenin tılsımlı ismi ise Erling Haaland. Turnuvanın en ölümcül golcülerinden biri olabilir ama onun Viking savaşçısını andıran görünümü ve ABD'den Çin'e kadar küresel izleyicileri etkiledi diyebiliriz. Haaland bazen Norveç'in kürek çekme kutlamasına liderlik etti ve Norveç birlikteliğini vurgulamak için davul çaldı. Oyuncular ve taraftarlar yumuşak gücü birlikte yarattı diyebiliriz. Bir maç sonu röportajında Haaland "biz iyi insanlarız" demeye kadar işi vardırdı. Bu durumlar onları zirveye oturttu.

bize inan seni. Hanımlar beyler, Dünya Kupası'nın öne çıkan başlıklarını inceliyoruz. Fransa var sırada. Bu milli takımın süre gelen yumuşak gücü diyebiliriz. Turnuva öncesinde Jack Mekus markasıyla yaptığı işbirliği duyurusuyla sinyali verilirken lüks hoşgörüden kaynaklanıyordu. Paris Moda Evi nefes geçici moda şovlarıyla biliniyor, biliyorsunuz ki Dünya Kupası sırasında da Fransız milli takımı da benzer bir itibar kazandı diyebiliriz. Michel Olis, Mbappe gibi oyuncular Fransa'yı küresel yumuşak güç sıralamalarının zirvesinde görmeye alışkın olduğumuz türden bir stil sergilediler. Fransa'yı izlemek Sen Nehri'nde bir gezinti ya da Şanzelize'de bir yürüyüşün futbol karşılığı gibiydi. Gören

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden uymayalım, anlaşmadan.

Hanımlar beyler, yumuşak güçten bahsetmiştik sizlere. Bu yıl Dünya Kupası'nın öne çıkan yumuşak güçlerinden bahsediyoruz. 2026'nın gerçek kazananı işte bunlar. İngiltere Dünya Kupası kadrosu duyurusunun temeli olarak The Beatles'ı ve Sarı Denizaltı motifini kullandı. Bu nostalji odaklı havalı duruş, oyuncuların Oasis'in 1995 çıkışından bu yana 22 milyondan fazla satan hiti Wonderwall'ı İngiliz taraftarlarla birlikte seslendirmesiyle daha da güçlendi. Bellingham stadyumların sıklıkla The Beatles'ın heyecat parçasıyla yankılanmasıyla bu müzikal anlatıyı da ileriye taşıdı diyebiliriz.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Dünya Kupası'nın öne çıkan takımlarını konuşuyorduk. Her ne kadar ilerleyemese de bazıları ama iz bıraktı diyebiliriz 2026'ya. Onlardan birisi. İngiltere son 16 turunda Meksika ile oynadığı Meksika teknik direktörü Aguero'nun kenarda Bellingham ve takım arkadaşı Gardner'la şakalaştığı görüldüğü an sosyal medyada viral oldu diyebiliriz efendim. Taraftarlara kucak açan misafirperverliğiyle Meksika'da yine bu kupanın en öne çıkan isimlerinden birisiydi. Orta Amerika ülkesinin yumuşak gücü, güçlü bir otantik duygusu da taşıdı diyebiliriz.

Güne dair en sevdiğiniz şarkılar sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 2026 kupasına, Dünya Kupası'na damgasını vuran ülkelerden bahsediyorduk. Belki de turnuva başlarken bu ülkenin varlığından bile insanların %98'i, 99'u haberdar değildi diyebiliriz. Kimden bahsediyoruz efendim? Yeşil Burun Adaları'ndan. Onlar da yumuşak güç listesinde 5. sırada yer almış. 500 bininin biraz üzerindeki nüfusuyla bu milli takımın ilk Dünya Kupası katılımıydı.

Kalecisi Bozinyan'ın annesinin ülkeye girişine izin verilmediğinde takım kendini uluslararası spot ışıkları altında buluyor ve kadının hikayesi küresel sempati topluyor. ABD hükümeti oğlunu izleyebilmesi için vize sürecini hızlandırıyor ve mütevazi takımın turnuvasına böylece zorluklar içinde zafer damgası veriliyor. Takım grup aşamasını geçmeyi başarıyor ve ülkesine uzun süre hizmet edecek bir türden yumuşak bir güç yaratıyor diyebiliriz.

0: kalbim her gün tacı.
1: 17 Temmuz 2026 günlerden cuma, bugün haftanın son çalışma gününde günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Ben Tüm Erkan Söğüt, evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim efendim. Günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, 17 Temmuz 2026 günlerden cuma dedik. Yurdun kıyı kesiminde Karadeniz yani kuzey kıyısının tamamında yağış etkili olurken bugün diğer kesimlerde hava sıcaklıkları epey bir yüksek diyebiliriz. Kuzey Ege'de de bu arada şiddetli rüzgar var, hatırlatmada bulunalım. Peki cumartesi pazar bizleri nasıl bir hava bekliyor? Doğu Karadeniz'de sadece yağış etkili oluyor. Belki cumartesi günü Orta Karadeniz'in bazı bölgelerinde yağış görülebilir ama cuma pazar gününe geldiğimizde sadece Doğu Karadeniz'de etkili olduğunu görüyoruz yağışın. Pazar planı yapanlara duyurulur efendim. Haftaya da Trakya'daki ve Doğu Karadeniz'deki yağışla başlayacağız ama hava sıcaklıkları yine had safhalarda olacak tüm noktalarda.

Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmiş olması.

Bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Güzel bir haftayı daha noktalıyoruz işte şimdi sizlerle. Pazartesi yeniden yepyeni bir haftaya başlarken enerji dolu bir başlangıçta sizlerle buluşabilmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
2: Aksi Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Aksi Show başlıyor.
8: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
9: Gözleri!
10: Fazlasıyla muhteşem!
9: Ve çok çekici.
11: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Aksi Show başlıyor.
12: Aksi Show.

Burada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi ben. Efendim saatlerimiz 20.12'yi göstermekte. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Altıyla programımızın açılışını yaptık. Sonrasında yine buradayız tabii ki. Radyo Kulüp'te Maxi Show'dasınız sevgili dinleyenler. Şu anda evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüslerinde, dolmuşlarda, taksilerde kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor ise hepinize kucaklar dolusu selamlar ve sevgilerimi gönderiyorum.

Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram üzerinden birazdan yayınımızı aktif hale getireceğiz. Yani Instagram'da da canlı yayında olacağız. Dileyen Instagram'dan ne yapabilir? Aramıza katılabilir. Maxi Show bir Instagram hesabımız dedik. Şimdi ise Mustafa Sandal'la programımıza devam edeceğiz. Aşka yürek gerek diyecek. Aşka gerçekten de yürek gerek değil mi?

efendim, Mustafa Sandal'ın Hemen Ardından programımıza devam ediyoruz ve Mustafa Sandal'ın bu güzel şarkısının sonrasında ise dinlenebilecek en güzel şarkılardan bir tanesine daha yer vereceğiz. O da Kenan Doğulu'dan Ben Güzel'den Anlarım. Radyonuz olacak, ilk önce Aşkı Yürek Gerek diyoruz, sonrasında Ben Güzel'den Anlarım diyor. Yani güzelden anlıyorsun, aşka yürek geriyor. Gerek, yani yürek. Tabii canım, aşk yürek ister ya. Yürek olmayınca olmaz yani. Aşk da olmaz, meşk de olmaz. Aşk olmayınca zaten meşk olmuyor. Meşk olmayınca hiç olmuyor, değil mi sevgili dostlar? Pekala, bir kez daha hatırlatıyorum. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram üzerinden yayınımızı aktif hale getireceğiz. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir. Haydi bakalım, Kenan Doğulu'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Ne diyor Kenan Doğulu? Ne diyor? Ben güzelden anlarım diyor.

0: kadarı fazla.
1: Ya da şey olabilir mi ya, hiç bana sordun mu şarkısı olsa daha güzel olmaz mı şu saatte? Hiç bana sordun mu he? Aşkımızı ağlarken şarkılar birbiriyle uyumlu. Yani aşka yürek gerek, hiç bana sordun mu?

0: Pekala, devam ediyoruz sevgili dinleyenlerim. Şimdi Megastar Tarkan ve Megastar Tarkan'ın ilk albümünden devam edeceğiz. Kıl oldum abi, takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Bir dağınıklık, bir rüküştük, kıl oldum abi. Ha bir de şarkı da şey diyordu, üstelik çorabı da kaçmış. Orayı unutmamak lazım. ...90'lı yıllarda çok popüler olan ve o döneme damga vuran şarkılardan bir tanesiydi. Kıl oldum abi.
1: Maxi Show.

Kendine gel kendine, dön de bir bak haline. Aynalara küsmüşsün, kıl oldum abi. Kıl oldum abi. He, üstelik çorabı da kaçmış, çorabı da dikkat etmiş yani. Peki yine eskilerden bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Delice bir sevda bu ve Ege radyonuzda olacak. Hemen ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Maxi Show 1 Instagram. Orada da canlı yayındayız ama herhalde orada bir problem mi var? Var gibi gözüküyor.

0: arada böyle gaza gelip ben de şarkı söylüyor olabilirim sesim kötü olmasına rağmen yani. Çevreye vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Gibi atıyor ya. Mirkelam'la programımıza devam ediyoruz. Mirkelam.
1: Bu da sapı.
0: Aa.
1: Daha nasıl olur ki aşkın ispatı?
0: Aa.
1: Kartal ve pende.
0: Gittik geldik diyor. Git gel Konya 6 saat diyor. Bakışı.

0: yok, çöktüm ama derler ya kıvrıl fakat kırılma.
1: Mirkelam'la program devam ediyor.
0: Ne kadar ayıp.
1: Asuman, Pansuman radyonuzda olacak. Hemen ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam edecek tatlım.

0: kadar ayıp. Yapma Asuman, bak kalbimi kırdın ya Asuman. Çok ayıp. Niye böyle yapıyorsun? Bu Asumanlarda var ama. Asumanlar kalp kırıyor. Asumanlarda var. Ama lan oğlum böyle olmaz. Peki beni nerede ne şekilde dinliyorsunuz bana yazabilirsiniz. Şu an evinde dinleyen var. Arabasında dinleyen var. Deniz kenarında dinleyen var. Yolda yürürken dinleyen var. Ofiste dinleyen var. Halk otobüsünde dinleyen var. Dolmuşta arabanın böyle dolmasını beklerken dinleyen var. Yani her şekilde, her yerde dinlenebiliyoruz şu anda. Kimisi kuaförde dinliyor, kimisi saçını sakalını kestirirken dinliyor. Evet. Bakkalda dinleyen var, denk geldi kasapta, her yerde ben varım ya. biraz ortalık karışmış burada ama yani kopuklu kopuklu zincir nereden? Sen nereden çıktın? Sen arada böyle mix mi yapıyorsun, remix mi yapıyorsun? He? Ben duyuyorum seni ama dedim bu zırıltı, bu fışırtı, hoşurtu nereden geliyor? Nereden geliyor?
1: Yapma.
0: Yapma dedim.
1: Yakma.
0: Yakma dedim.
1: Lan oğlum böyle yapma.
0: Böyle yanma dedim.
1: Lan oğlum böyle yapma. Sen nasibidi diyorlar. Seni kabul et.
0: Hadi bu şarkıyı dinleyelim ve bu şarkının ardından ise şey dinleyelim. Al fotokopini çektir git. Çektir git diye bir şarkı var mesela. Ona yer vereceğim bu şarkıdan sonra. Kimler nerelerde ne şekilde dinliyorsa bana yazın. Maxi Show 1 Instagram adresim. Şeye WhatsApp'a kullanıcı adı geldiğinde WhatsApp'tan da mesaj alacağız o zaman. Evet, öyle yapacağız. Maxi Show yazacaksınız, beni bulacaksınız. Hadi bakalım. Lan oğlum böyle olmaz radyonuz olacak. Flört yorumuna gelecek. Şarkının ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben 22'ye kadar burada olmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bulunmuş olduğunuz mekanlara ve bulunmuş olduğunuz ortamlara konuk olmaya devam edeceğiz. 22'ye kadar neler olacak neler.
2: Maxi. Olmaz. Maxi Show.
1: Yapılmaz.

Oldu lan oğlum böyle olmaz şarkının ismi de buymuş yani lan oğlum böyle olmaz diyor şarkıda. Pekala şimdi ise aslında bugün enteresan şarkılar şarkı sözlerinden mi gecenin konusu mu olsa enteresan şarkı sözleri mi olsa diye düşünmedi değilim. Aslında bu konuyu çok önce istemiştik ama yine geçtiğimiz haftalarda işlemeyi düşündük bu konuyu sonra vazgeçtik. Bugün işleyelim mi işlemeyelim mesela lan oğlum böyle olmaz. Olur mu? Olmaz. Şarkı sözü. Diğer bir şarkı ise neydi? Çektir git. Yani neydi? Mavi Sakal söylüyor. Al fotokopini çektir git diyor. Yani fotokopini al diyor. Çektir öyle git diyor. Çektirmeden gitme fotokopiyi diyor. Sen dünyanın fotokopini aldırmadan, yani pardon aldırmadan, çektirmeden niye gidiyorsun? Çektir öyle git ya. Eğer beni beğenmiyorsan diyor. Ne diyordu sonra? Hatırlayamıyorum ben. Hatırlayamadım ama. Eğer ki ben hatırlayamıyorsam Mavi Sakal'dan dinleriz diye düşünüyorum. O zaman Mavi Sakal radyonuzda olacak. Çektir git diyecek. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Radyo kulüpte Maxi Show'da olmaya devam ediyorsunuz. Maxi Show bir Instagram hesabım.

34 çektir 34 34 34 34 sağdan sağdan 34

check, check, check, check. Dun dun dun dun dun dun dun dun. Dan dan dan dan dan dan dan. Pekala, bir kadın çizeceksin radyonuz olacak şimdi. Hemen ardından ben burada olmaya devam edeceğim. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Bulunmuş olduğunuz ortamlara ve bulunmuş olduğunuz mekanlara konuk olmaya devam ediyorum. 22'ye kadar buradayız. 22'ye kadar en güzel şarkılar burada olmaya devam edecek. Şu pencereyi açayım, sıcak oldu burası ya. Of, yanıyoruz.

Evet, bir kadın çizeceksin radyonuz oldu. Ben de son anda yetiştim ya sıcaktan. Bunaldım burada da. Pencereden bakıyordum. Ben pencereden bakarken dedim şarkı bitiyor. Hemen yetişeyim, hemen koşayım. Koşalım, koşalım, koşalım, koşalım, koşalım.

Aylin Asım radyonuzda. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme göre bir eğlence olsun diyor.

biraz da şirin olsun, biraz da şair olsun, biraz da tombul olsun diyor şarkıda. Ya bilmiyorum, sosyal medyada önünüze düştü böyle bir Instagram olur, Facebook olur, diğer sosyal mecralarda olur. Bir midyeci abimiz hayatının aşkını arıyormuş. Midyeci Ahmet. Yani ben diyor klaplarda, mlaplarda öyle onun bunun peşinde koşamam diyor. Koşamam diyor. Çıkıp adam artık burada etkileşim kasmak için mi yapıyor bunu? Etkileşim düştü, o yüzden mi yaptı bunu bilinmez ama ya da hakikaten de bunu almıştır, ondan yapmış olabilir. Ulan o kadar da malımız mülkümüz var ama olmayınca da olmuyor, olmayınca da olmuyor diye düşünmüş de olabilir. O da olabilir. Yorum yapanlardan bir tanesi de benim, herhalde kısmetin kapalı yazdım ben benimki gibi. midyeci Ahmet abimize bol şans diliyoruz. Hani ilk başlarda armudun sapı mıydı? Armudun sapı mı? Üzümün çöpü deriz. Ondan sonra nasıl olsa olsun yani. Kaşı kara, gözü kara.

Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam mı biraz da ama o olsun, yanında beni olsun diyor, beyaz tenli olsun diyor, kara gözlü olabilir diyor, şöyle olabilir diyor, böyle olabilir diyor. Bir de diyor kalender meşrebim diyor, güzel diyor, çirkin olsun diyor, fark etmez diyor. Bir zaman sonra da yani biraz nefes alsına doğru gidiyor gibi geldi bana şarkının sözü.

üzerine bakılırsa öyle oluyor gibi oldu. Yani ben öyle hissettim. Siz de öyle hissettiniz bilmiyorum ama yani yazın bana. Ben de öyle hissettim Maxi diyebilirsiniz yani. Ben öyle hissettim. Hem istemem diyor, yan cebime koy diyor, hem diyor kaşı kara olursa olsun hadi diyor kaşı kara diyor, gözü kara olsun diyor. Çok gözü kara, karadan korkulur ya. Deliyim gözü kara diyeyim. Hadi güzel bir şarkı arası vereceğiz. İrem Derici Dantel radyonuz olacak. Dantellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler. Daha neler neler, neler neler.

Evet, İrem Derici'nin hemen ardından devam ediyoruz programımıza. Beste Açar radyonuzda olacak. Dansa, İnşallah şarkının ismi. Altında bekliyorum. Hadi İrem Derici'nin hemen ardından bu şarkı güzel olurdu ve tam da cuk oturdu diyebileceğimiz şarkılardan bir tanesi. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edelim. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Bekleriz sevgili dinleyenler. Bulunmuş olduğunuz mekanlara, ortamlara konuk olmaya devam edeceğiz. Tam da 22'ye kadar burada olacağız ve en güzel şarkıları sizlerle buluşturmaya da devam edeceğiz. Rabbim kaderim onun. Birazdan

geliyorum o zaman. Hiçbir yerlere ama hiçbir yerlere kaybolmayın. Bu şarkının ardından bakalım listemizde hangi şarkı belirleyecek. Ben bu şarkıyı şu anda araçlar içerisinde dinleyen

aramıyor, sormuyor, gelmiyor geceleri. Halimi de sormuyor. Hal hiç bilmiyor, yol hiç bilmiyor. Yol yordan bilmiyor bu ya. Yol yordan bilmiyor yani. Onu yadeller alsın diyor şarkıda. Pekala, program devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Barış Akarsu yorumuyla Mavi Radyonuz olacak. Geçtiğimiz günlerde de rahmetli almıştı kendisini. Ölüm yıldönümüydü değil mi geçtiğimiz günlerde? O zaman Barış Akarsu mekanı cennet, dostları melekler olsun diyelim. Hadi bakalım, Mavi Radyonuz olacak Barış Akarsu yorumuyla. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Burası Radyo Kulüp ve Maxi, ben bulunmuş olduğunuz ortamlara ve mekanlara konuk olmaya devam edeceğim. Ta ki saatler 22'ye kadar burada olacağımızı söyledik. Niye tekrardan ben söylüyorum onu da hiç farkında değilim ama farkında olmadan söylüyorum. Oluyor bazen böyle şeyler. Eminim ki sizin de başınıza gelebiliyordur. Bazı şeyleri takıntı haline getirebiliyorsunuzdur. Mesela saate bakma gibi. Eğer ki bir yere yetişecekseniz ya da bir yere gitmeyi planlıyorsanız, örnek veriyorum, otobüsünüz saat kaç şu anda? 21.07, 21.30'da arabanız var ise o saate bakma telaşınız biraz daha artabilir. Evet, olabiliyor bu tür şeyler. Şimdi... Hadi Mavi Radyonuz'da olsun Barış Akarsu yorumuyla. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim sevgili dinleyenlerimiz. Birazdan geliyorum. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp ve tabii ki Maxi Ben. Maxi Show.

Mavi. Her taraf masmavi. Teoman'ın bir şarkısı vardı değil mi? Öyle mavi diye. Aslında Teoman'dan da mavi çalsak mı ki acaba? Zehra Kahraman aramıza katıldı. İyi yayınlar Max demiş. Teşekkürler. Hoş geldin. Biz de mavi mavi diyoruz. Hatta bir mavi de şey değil mi? İbrahim Tatlıses'in var. Mavi, o şey mavi değil. O mavi. Mavi. Mavi mavi mavi. Öyle gidiyordu. Pekala, program devam ediyor sevgili dinleyenler. Bulunmuş olduğunuz mekanlara ve ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar burada olacağımızı 1500 defa söylememize rağmen bir kez daha söyleyelim dedik. Pamela'cığım, İstanbul'cum sen dur böyle. Dur canım benim. Dur şekerim, tatlım, dur.

Hazır Teoman'dan yani Teoman'ın ismi geçmişken Teoman'dan da Mavi şarkısına yer verelim istiyorum ben. Teoman diyorum yine, Mavi radyonuz olsun. Bir Mavi Barış Akarsu'dan dinledik. Rahmetle anıyoruz kendisini. İkinci Mavi'yi de Teoman'dan diyelim. Belki üçüncü Mavi de Mavi Mavi Masmavi. O da olabilir mi bilmiyorum. Belki o Mavi'ye de yer verebiliriz mi? Veremeyebiliriz mi? Vermeyebiliriz mi? Ya da yer vermeyiz mi? Dur, yine yanlış bastık. Bilemedik yani. Ne kadar Mavi varsa ona yer veririz herhalde ya.

ilk önce Teoman'ın mavisiyle şey yapalım. Barış Akarsu'nun mavisini dedik. Teoman'ın mavisine bir bakalım. Sonra başkasının mavisine de bakarız yani. Varsa başka maviler bana yazın. Ya kimin neyi var bilmiyoruz. Kiminin yeşili var, kiminin mavisi var. Tabii herkesin mavisi kendine canım. Her maviyi de yayınlamıyoruz yani. Herkesin mavisi kendine mavi. Hadi o zaman Mavi ve Teoman radyonuz olsun. Bu mavi nasıl mavi bakalım. Mavi mavi masmavi. Öyle değil bu. Bu biraz erotik gibi şey yapıyor ama müzik.

mavi yani. Bu güzel Eylül akşamı her yer masmavi, mavi. Pekala, devam edelim programımıza. Şimdi ise eveleme geveleme develeme bitti. Radyonuzda olacak. Kim yorumuyla gelecek? Tabii ki Nazan Öncel yorumuyla. Özür diliyorum. Nazan Öncel yorumuyla mavi diyecektim az da. O kadar mavi söylüyor ki, söylüyor ki şeyde, şarkıda. Mavi. Bunu değiştirebiliriz. Maxi. Olmaz ama öyle. Olmaz, yok. Ben kabul etmiyorum onu. Olmaz. Başka bir tarafa doğru çekerler onu sonra. O zaman eveleme geveleme de.

0: Kitabına uymadı gitti. Öyle bir şeydi şarkı. Hadi ben Nazan Öncel'e bırakayım. Sözü o söylesin bari. Radyonuza saatler 21.16. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Şimdi Nazan Öncel ve Eveleme Geveleme. Neydi şarkının ismi ya? Eveleme Geveleme Develeme bitti. Olmadı. Kalbim bunu saymıyor ya.
1: Postadan tek bir mektup çıkmadı.

0: Eveleme, geveleme, develeme bitti. Ve Nazan Öncel radyonuz oldukken hemen sonra devam ediyoruz programımıza. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Program devam ediyor. Günün yorgunluğunu atmaya devam ediyoruz. Yorgunluğumuzu atacağımız şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Deveyi çok isterdi baba. Öyle bir şarkı yok mu? Var var. Öyle şarkılar da var ya. Nasıl böyle içimizi serinletecek şarkılar var ise yani öyle diyor radyocular. Bazı radyocular diyor. İçimizi ısıtacak şarkılarla, ne bileyim içimizi serinletecek şarkılarla buradayız.
1: Maxi Show.
0: Biraz daha radyonuzun sesini açın. Bak, kımıl kımıl kımıl kımıl yerinde duramıyorum. Beni gören de bu adam hiperaktif diyebilir, kurtlu diyebilir. Bu adam kurtlu.

Şimdi sizleri 1993 yılına getiriyor. 93 yılına götüreceğim mi? Yok. Hadi 1993 yılına gidelim. Grup Limit radyonuzda olsun ve romantik serseri desinler. Onların da bir dansı var böyle, şöyle buradan ben kamera karşısında yapıyorum ama beni oradan buradan görüyorlar ama. Hello, hello. Bir yandan da TikTok'ta yayındayız. Aramızda katılanlar hoş geldiler. Sefalar, çok da kişi yok herhalde değil mi? Kim var kim yok bilmiyorum, göremiyorum ki. Kim var ise hoş geldi.

Grup Limit ve 1993 yılına ait olan bir 93 diye hatırlıyorum ben. Burada öyle yazıyor ama 92 de olabilir mi bilmiyorum. Olabilir mi olmuyor? Çok merak ettim. Şimdi bakmam lazım. 1993 mi 92 mi? Ya adamın başına ne gelirse zaten ya meraktan geliyor ya yine meraktan geliyor. Çok fazla merak iyi değildir yani. Öyle de bir şarkı var.

0: Şimdi bakıyorum 1900 kaç yıl? 1900 kaç yılına ait olan bir şarkı? Aa, ben biliyorum bak 1992 yılına ait olan bir şarkı. 93 yazmışlar burada. Ya hatırlıyorum ben. Nereden hatırlıyorum? Çünkü daha önce de bunun konusu geçmişti. Yani 92 değil de 90, pardon 93 değil de 92 olmasın mı şeklinde. Sonra bakmıştık 92 çıkmıştı. Burada da 92 yazıyor. Herhalde biraz daha kurcalarsak 90'a doğru gideceğiz yani. Evet, albüm 1992 yılına ait olan bir albüm. Yapım şirketi ise Bonus Müzik'miş. Yani Bonus Müzik hala var mı bilmiyorum ama. ...1992... yılına gidelim, romantik serseriyle sizleri baş başa bırakayım. Hemen ardından ben yine burada olmaya devam edeyim. Burası bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonu, Radyo Kulüp Maxi Ben. Maxi Show. Konuşuyorum sanki bir yere yetişecek gibi alt fonda böyle dungur dungur dungur dungur çalınca ben de kendim bir anda böyle hızlı konuşuyorum. Böyle şarkı yetişmeye çalışıyorum ama sanki bir yere yetişecek gibi hissediyorum. Bu radyo programcılığı ne var bu? Var bu şey, var var var. Bak mikrofon kapalı konuşmaya çalışıyorum burada. Sanki kapalı mikrofondan ben bağıracağım, beni duyacaklar orada. Romantik serseri kim, nerede, ne şekilde dinliyorsa onlara armağan olsun. Ben de yerimde duramıyorum. Hadi. Ortaya bırakıyoruz şarkıyı. Geliyorum birazdan tatlım. Hadi.
1: İşte yine aynı durumdayım. Tam geçti derken

Romantik Serseri Grup Limit 1992 yılına ait olan bir şarkıyı geride bıraktık. Ben niye şarkıyı anons ederken ilk önce 93 dedim onu bilmiyorum. Orada yazdığı için onu düzeltmek lazım ya. Düzeltelim onu niye şaşırıyoruz 93-92. Şimdi diyeceksin ha 92 ha 93. Çok şey var. Arada bir yıl 12 ay var arada ya. Ya bugün hangi şarkıyı çalarsam çalayım hemen ardından Mansur Ak geldi ya. Ben Mansur'dan bir şarkıya yer vereceğim anlaşıldı. Ondan bir şarkı, onun kurtuluş yok yani. Limit çalıyoruz. Grup Limit çalıyorum. Hemen ardından Mansur geliyor. Mustafa Sandal çalıyorum. Mansur geliyor. Mansur'cum sen yani Mansur derken Mansur Ark'tan bahsediyorum. Yani onu çalıyoruz Mansur geliyor. Bunu çalıyoruz Mansur geliyor. Birisi iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Kim demiş? Göremiyorum ama kimin dedim. Vallahi göremiyorum yani. Göremiyorum. Telefonu ben çok mu uzağa koydum acaba? Dokunamıyorum mu bak. Ondan kaynaklı herhalde.

0: diyene ne diyeyim, hoş geldin diyelim. Söyleyemedi bir anda. Şimdi ben bir şarkı daha çalacağım. Yine Mansur araya girecek. Mansur araya girmeden ben en iyisi Mansur'dan bir şarkı dinleyelim ki araya bir daha girmesin. Olur mu Mansur'cum benim? Olur mu? Bir daha çıkma, tamam mı? Çıkma bir daha, çıkma.
1: Çıkacağım.
0: Çıkma Mansur, çıkma.
1: Çıkacağım.
0: Oğlum çıkma diyorum Mansur'cum. Niye çıkıyorsun? Nuri'cim aradan çık. Çık aradan Nuri'cim, çık. Hadi gelsin bakalım Mansur. Evet. Ha, bugün de hep çaldığımız şarkıları aşk üzerine çalıyoruz ya. Hep aşk üzerine. Nefret şarkıları da çalsak aşk üzerine çalıyoruz.

Evet, Mansur'a da sözü verdik ama Mansur'un sözü, daha doğrusu şarkısı bitmiyor gibi geldi bana. Ya bana mı öyle geldi onu da bilmiyorum da. Bitsin şarkı, bitmeyen şarkılar yapmışlar ya. Ah ah! Bilmiyorum, batıl inançlara inanıyor musunuz? Var mı sizin de batıl inançlarınız? Biraz da bunlardan bahsedebiliriz. Az önce ben bir şöyle pencereden bakayım derken yıldız kaydı. Bir dilek tuttum. Ne tuttum söylemem. Ne tuttuğumu söylemeyeceğim. Belki gerçek olur. Ne olur ne olmaz bilmiyoruz. Var mı sizin de böyle değişik değişik batıl inançlarınız? Yani ne bileyim, kara kedi görünce saçını çekenler var mı? Her insanın böyle değişik değişik batıl inançları vardır. Bunun üzerine biraz konuşalım istiyorum ben. Son yarım saatimiz bu arada. Son 30 dakika. 30 dakika sonra buradan defolup gideceğim ben. Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da şu an yayında değiliz ama şu an TikTok'ta yayındayız. Maxi Show TikTok hesabımız. Oradan da yazabilirsiniz. Her ne kadar yazıları göremesem de, yani çok küçük yazıyor ama seçmeye çalışıyorum. Şimdi gideceksiniz, bana gözlük al. Gözlükle alakası yok, yazıları küçük. Benim büyütmem lazım o yazıları. Acaba böyle biraz dokunsam büyür mü? Şimdi bu platforma biraz yabancıyım ben, ondan kaynaklı. Bunu hep söylüyorum, buradan yayın açtım ama birkaç defa buradan yayın açtım. Ama şey oluyor yani, çok çözemedim gibi geldi ben bu. Millete bakıyorum, patır patır okuyor oradan ya. Ben niye okuyamıyorum buradan gelen yazıları? Ya ben, bana gelince mi böyle oluyor, yoksa ben mi çözemedim? Hiç şey yapıp anlamadım ya. Anlamadığım için böyle oluyor. Ben anlamıyorum. Ben çözemedim, ben bilmiyorum. We don't deal with no disguise. Keep the burner tucked away. Hadi biraz batıl inançlardan bahsedelim. Mesela nazar boncuğunun nazarı etkilediğine, nazara karşı etkili olduğuna inanıyor musunuz? İnananlar var. Ne bileyim, yapıp böyle tahtayı vuranlar var nazar değmesin diye. Bir de tükürenler var. Ya var böyle inançlar. İnananlar var en azından. Yani hem kulağını çekeceksin hem tüh diyeceksin, tüküreceksin. Tüh! Kulağını çekip bir tahtaya vur, tahtalara vur, dağlara taşlar derler değil mi?

şimdi Süperstar'dan bir şarkı dinleyelim istiyorum. Süperstar, yani siz de tahmin ettiniz, Ajda Pekkan ve Yaz Yaz radyonuz olsun. Sen de yaz yaz yaz bir kenara bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma, göster kendisin ve ardından yine burada olmaya devam edelim sevgili dinleyenler. Geliyoruz birazdan, hiçbir yerlere kaybolmayın. Nerede bizim yaz yaz yaz yaz yaz burada. Pencereyi kapatıyorum. Sıcak oluyor, açıyorum, üşümüyorum ama dışarıdan böyle bir sesler mesler geliyor, geldi bana. Şşş, gençler, hop! Neden durmadan tartışıyorsunuz ha? Neyi paylaşamıyorsunuz?

üzerine yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey eksilmemiş. Diyeceğim ben şimdi, siz de diyeceksiniz ki, diyenler olacaktır, o kadar estetiği yapsam o bile güzel olurdu diyeceksiniz yani, değil mi? O kadar estetiği yapsak güzel olur. Olmayabilir de yani, şarkı söylerken işvelere bir cilvelere bak. Aman yarabbim, aman yarabbim. Allah'ım, sana geliyorum. Peki herhalde devam edelim biz yolculuğumuza. Yolculuk diyoruz ama. Ama eşlik ediyorum siz de araçlar içerisinde seyir halinde giderken ben şey yapıyorum. Hemen yanı başınızdayım ben. Biraz deliyim, eliyim, sülaleden biri gibiyim ya. Pekala, aramızda yeni katılanlar var mı? Gelen gidiyor, gelen bir nanik yapar ya. Bir şey yazar ya. Birisi yazmıştı iyi yayınlar diye, onun dışında tık yok herhalde. Gelen bakıyor gidiyor. Yani bir zırıltı mı geliyor? Bana mı öyle geliyor ya da? Ya gitti, gitti, gitti. Bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor, bir gidiyor, bir geliyor. Bir gidiyor, bir geliyor. Sizce aşk her şeyi affeder mi? Yıllar önce Özlem Tekin de söylemişti. Aşk her şeyi affeder mi diye bir şarkı söylemişti ya. O şarkıya yer vermeyi istiyorum ben şu anda. İstiyorum şu anda derken, bir yandan da ses nereden geliyor, nereden şey yapıyor. Onu araştırıyorum, bir yandan oraya dokun, buraya dokun. Acaba benden mi kaç, siz duyuyor musunuz yoksa ben sadece ben mi duyuyorum? Diye. Bir şey, konuşurken bir şeyle ilgilenmek, bir şeyler yapmak ne kadar zor değil mi?

Hadi o zaman. Aşk her şeyi affeder mi? Radyonuz olsun, bu zırıltı sadece bana gelmiyor herhalde, farkındayım. Biz şarkı dinleyeyim, ben de bu zırıltının nereden kaynaklandığını çözmeye çalışayım. Çözemeyeceğiz gibi.

Aşk her şeyi affetmiyor işte, yani öyle yapıyoruz, olmuyor, böyle yapıyoruz. Yani beni affetmediğinden değil de yani arkadaşından biliyorum. Şaka bir yana, birçok kez bu konuyu biz radyoda işlemişizdir. Çoğu radyo programcısı arkadaşlar aşk her şeyi affeder mi ya da aşk nedir diye konuları işteye. Ne pilavıydı o, bilmem ne tevcit miydi? Bir şey pilavıydı ama dur. Dilimin ucunda çıkmıyor ya, dilim ucundan. Yani yanlış da hatırlıyor olabilirim, ben bilemiyorum. Siz düzeltin, anladınız siz onu. Bilmem ne pilavı gibi işte. Şimdi bilmem ne pilavı da olmuyor ama ne pilavıydı o ya? Ne pilavı yazınca midye pilavı çıkıyor burada. Pekala. Devam edelim. Yolculuğumuzu, nereye gidiyorsak artık. Hep yolculuk, hep

Neden bahsediyoruz? Batın inançlardan bahsederken aşk her şeyi affeder miye geçtik. Affeder ya da affetmez. Öyle affedeni affediyor, affetmeyen de etmiyor ya. İnadına affetmiyor. Evet, batın inançlardan bahsediyoruz. Ne gibi batın?

Evet, batıl inançlardan bahsediyorduk. Evet, 16 tanesi yazıyormuş burada, ona bakalım da. En azından biz 10 tanesini okuyalım da. 6 tanesi kalsın.

Aynanın kırıldığında 7 yıl uğursuzluk getireceğine inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Yani ben inanır gibiyim. Arada inanır gibi hissediyorum, oluyor. Ya arada inanabiliyorum. Çünkü ben ayna kırdım, 7 yıl değil, 10 yıldır, 15 yıldır oldu hala uğursuzluk. Bir sanki bulut benim üzerimde dolaşıyor. Ve bir sal beni ya, bir git ya. Bir git dostum. Merdiven altından yürümenin şanssızlık getirdiğine inananlar varmış. Aranızda var mı öyle? Ne bileyim, merdivenin altından geçtim de işte uğursuzluk benden yana olacak. Bugün işlerim ters gidecek ya. Ya nereden geçtin bu merdivenin altından? Yani merdivenin altından geçince uğursuzluk oluyor da üzerinden yürüyünce niye olmuyor? Ya da hadi altından geçiyorsun merdivenin. Ne bileyim, ikinci katı, üçüncü kata çıkacaksın. Yine yürürken merdivenin altından geçmiyor musun merdivenin sen? Acaba bu merdiven şey, tahta merdiven mi? Evinizin önünden kara kedi geçmesi uğursuzluk getiriyormuş. Ben kara kedi besliyorum ama. Şimdi bana uğursuzluk getirmiyordur, ben seviyorum onu. Kara kedi besliyorum, siz de besliyorsunuzdur. Bak çocukken ben de inanırdım. Kara kedi geçti, bilmem saçını çek derlerdi. Öyle kandırdılar bizi yıllarca. Buraya da bir fotoğraf gibi koymuşlar. Kara kedi ve yemyeşil gözleri var. Göz bebekleri siyah. Ay ne tatlı bu. Şurasında beyaz var, beyazı. Kapkara değil, benim baktığım kapkara ama yani. Tahtaya vurmak, az önce de ondan bahsetmiştik. İşte yaparlar. Böyle tahtaya vururlar. Ben de tahtaya vurdum, zırıltı başladı. Bir daha vurdum. Çoğaldı gibi ha.

açık ucu yukarıya gelecek şekilde kapıya at nalı asmanın uğur getirdiğine inananlar varmış. Yine bu birçok ülkede geçerli, 13 rakamının uğursuz olduğuna inananlar var. Ne bileyim, ayın 13'ü, 13. kat, 13. daire ve ne olabilir? 13 sayısı, işte 13. hafta, 13. bilmem ne. Çok mu sıcak oldu burada? Lan klimayı sıcak mı açtınız? Ne yaptınız? Bu akşam benim de tam da yaşamış olduğum yıldız kayarken dilek tutmak. Ben dilek tuttum. Ne tuttuğumu söylemem ama gerçek olur olmaz. Olursa zaten haberiniz olur. Olursa zaten herkesin haberi olur. Yani o zaman akrabalar da çoğalıyor. Öyle oluyor genelde. 4 yapraklı yoncanın şahıs getirdiğine inananlar var. Ben 4 yapraklı yonca gördüm. Hatta buldum. Hatta 4 yapraklı yonca satılıyordu herhalde. Değil mi? Ben 3 yapraklı yoncaların arasında 4 yaprak olanı buldum. Onu yıllarca sakladım, kurudu. İşte kuru şekilde sakladım. Hiçbir şekilde bana şans getirmedi. Acaba benim şanssızlığım, benim üzerimdeki o şanssızlık ondan mı kaynaklanıyor? Yoncayı bulduk, sakladık. Herkese getiren şans bana, yani herkese salih, bize kör talih mi? Mezarlıktan geçerken nefesim tutmak, genelde koşuyoruz ama oradan geçer. Arkadaşlar buna bir inanın, yani ölüden zarar gelmez, diriden zarar gelir derler değil mi büyüklerimiz? Ölüden korkma, diriden kork derlerdi. Ne kadar doğru bir söz. 10. doğum günü pastasına mum dikmek ne oluyormuş? Antik Yunan'da doğum günü pastasının üzerine mum

Hadi güzel bir şarkı arası. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp ve Maxi ben. Maxi Show. Ya bu değildi ya, bizim şarkımız şuydu. Biz nereden sen ona araya girdi ya? Aa. Hakim Bey.

Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Geliyoruz. Hatta geliyoruz derken geldik bile yani. Gidiyoruz artık. Buradan defolup gidiyoruz. Bakalım.

Efendim yarın akşam saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda tabii ki Radyo Kulüp'te, yani burada Radyo Kulüp. Görüşmek, buluşmak üzere yarın akşama kadar. Herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Ay bugün çok, çok sıcak oldu. Sıcak.

Bugün batıl inançlardan bahsettik. Yarın akşam devam ederiz. Ne tür batıl inançlara inanıyor musunuz artık? Ya da bildiğiniz batıl inançlardan bahsedebilirsiniz. Bu konuyu enine boyuna yarın akşam işleyelim istiyorum ben. Efendim, Maxi Show 1 Instagram hesabım. Maxi Show 1 Instagram. Maxi.show TikTok, Maxi Show Facebook, Maxi Show X, Maxi Show YouTube. Maxi Show 1 miydi yoksa o ya? Öyle işte, yani bir oralardan beni bulabilirsiniz. Ya da seni bulup ne yapacağım da diyebilirsiniz. Çok sıcak oldu be. Yeah. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çaya koşalım. Çorbaya koşalım. Gidelim artık. Yarın akşam 20'de görüşmek üzere. Her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınıza ve her şey biter. Bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş

Ve bu güzel çalışma Sinan Düleker, Doğan Altınar, İbrahim Enes Karakaya, Ramazan Özçelik, Hüseyin Akburu, Erdi Serdar, Burak Tecmer, Can Beyaztaş, Mustafa Kıratlı, Onur Tüzün, İhsan Sakinak, Mesut Özcan, Fırat Karayazı, Fatih Pürlü, Tolga Şanlı ve Küskün Erman olarak geldi. Sinan Düleker, Doğan Altınar, İbrahim Enes Karakaya, Ramazan Özçelik, Hüseyin Akburu, Erdi Serdar, Burak Tecmer, Can Beyaztaş, Mustafa Kıratlı, Onur Tüzün, İhsan Sakinak, Mesut Özcan, Fırat Karayazı, Fatih Pürlü, Tolga Şanlı ve Küskün'e Murat Turan ve Özgür Düleker'den armağan olarak geldi bu güzel çalışma. Türk İş Mahsup. Ben de ilk defa dinliyorum, vallahi bilmiyorum. Nereden buluyorsunuz bunları gençler? Efendim Turan ailesinin, Murat Turan'a, Karakaya ailesinin, İbrahim Enes Karakaya'ya, yine Düleker ailesinin, özellikle ağabeyler Cesur Cihan Sinan'ın, Özgür Düleker'e çok selamları var. Sevgili Murat Turan ve Özgür Düleker bu saatimizi sundular. Katkıları kalbimizde, her takdirin üzerinde. Geceye devam edeceğiz kaldığımız yerden. Bire deyim buradayız. Teşekkürler adamlar, Murat Turan, Özgür Düleker, selam olsun sizlere. Hakeza İbrahim Enes Karakaya, sana da çok selam olsun.

Mustafa Masatlı, sıradaki güzel şarkılar Kürşat Masatlı ve Engin Kaşar dostuma gelsin dedi. Mustafa Masatlı, sıradaki şarkılar Kürşat Masatlı, evladım yine Engin Kaşar'a armağan olarak gelsin dedi. Selam olsun, üzerimizde kalmasın. Devam ediyoruz. Çok güzel bir Şevki Kayapınar şarkısı var. Aldırma. Ferdi Karagöz ve Yiğit Ekim'den. Ferdi Karagöz ve Yiğit Ekim'den. Bekir Karagöz, Ferhat Can Altunsaray, Mehmet Taşezen, Okan Şahin, Yunus Irmak, Emre Irmak, Nail Baran, Muzaffer Çiçek'e, Şevki Kayapınar'dan Aldırma şarkısı armağan olsun. Yürek umuda gebe olduğundan beri ayrılıklara yenik düşmedik. Ömrümüz dar ağacında olsa bile umudumuzu yitirmedik. Elbet bir gün can dostlar. Ferdi Karagöz ve Yiğit Ekim'den, Bekir Karagöz, Ferhat Can Altunsaray, Mehmet Taşezen, Okan Şahin, Yunus Irmak, Emre Irmak, Nail Baran, Muzaffer Çiçek'e, Şevki Kayapınar'dan Aldırma armağan olsun. Yürek umuda gebe olduğundan beri ayrılıklara yenik düşmedik. Ömrümüz dar ağacında olsa bile umudumuzu yitirmedik. Elbet bir gün can dostlar.

0: Karanlık geceler elbet ağırır. Dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Hiç kervan...
1: Ferdi Karagöz ve Yiğit Ekim kardeşlerim, Can kardeşlerim, Mustafa Mengen'e de çok selamlarını gönderdiler. Bu şarkıyı Mustafa Mengen'e de armağan ettiler.

0: yatar kör oldum. Hasretin ağrında yandım, yandım, yandım, kül oldum. Yananları Allah mutlaka görür, aldırma. Yananları da Allah görür, aldırma.
1: Devam ediyoruz. Merhaba abi, ben Nihat Evren. Aslan yeğenlerim ve Kalaba Cumhuriyeti'ne selam olsun. Kalaba Cumhuriyeti'ne aldırma gönül, çalarsan sevinirim. Yeğenim Ulaş Bağış'ın bir sözü vardı. Her şey vaktinde güzeldir. Herkes sırasını beklesin diyor Nihat Evren. Ulaş Bağış'ın sözüyle selamlıyor, notu böyle. Her şey vaktinde güzeldir. Herkes sırasını beklesin. Nihat Evren'den aslan yeğenlerine Ulaş, Emir, Gökhan Bağış'a ve Kalaba Cumhuriyeti'ne Bilo Ağa'ya selam olsun. Aldırma gönül, armağan olsun.

Bugün Nihat Evren ta Fransa Şanzelize'den bağlandı ve dostlarını unutmadığını bir kere daha ispat etti. İyi günde kötü günde, her zaman her yerde ailenin büyük babası Nihat Evren dostlarını, kardeşlerini, yeğenlerini unutmuyor. Nihat Evren yeğenleri Gökhan Bağış'a, Ulaş Bağış'a, Emir Bağış'a, Tutku Sarı, Sefa Karademir, Mahmut Aktaş, Mustafa Tüzün, Berkant Aktaş, Orhan Sertkaya, Samet Korkusuz, Mustafa Özden ve Kırıkkale'de olan ağabeyi Kadir Turgut'a, hakeza Batman'da olan kardeşi Menderes Yağmur'a, Van'da olan kardeşi Şeref Dadaş'a, kardeşleri Ali Özdemir, Devrim Yağmur, Mert Yağmur'a ve Kalaba Cumhuriyeti'ne selamlarını gönderdi. Bu şarkıyı bugün üçüncü kez armağan etti. Keçören'den Bilo ağamıza, özellikle Kalaba Cumhuriyeti'ne armağan olsun dedi Nihat.

Efendim devam ediyoruz. Son hız yoldayız. Kaptırdık sol şeritten. Saatte 220. Bütün trafik kurallarını ihlal ederek, Allah muhafaza, aman dikkatli gidin arkadaşlar. Yolda olanlar gözü yolda kulağı bende olsun. Selamünaleyküm abi, ben Ankara'dan Hasan Aypars. Kader birliği yaptım dostlarım Efekan Gülekan, Hürkan Ölmez, Burak Kaynak, Salih Samet Özyol, Mustafa Deniz, İsmet Can Türkmen, Hüseyin Dan Yıldız, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Zenci Kardeşler, Dergah Kırsakal, Muhammed Fındık, Batuhan Öztürk, Ahmet Kaan Sungur ve Altan Ertan Kaplan ikizler abilere Eyüp Han'dan Beypaşa Olsan şarkısını armağan ediyorum. Bugün olmazsa yarın olmazsa elbet bir gün selam olsun dedi. Hasan Aypars'tan özellikle geldi bu eser. Eyüp Han Beypaşa.

0: insanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan. Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.
1: Burayı şöyle toparlayalım değerli kardeşimiz. Ankara'dan Hasan Aypars, kader birliği yaptığı dostlarına Efe Kan, Gülekan, Hürkan Ölmez, Burak Kaynak, Salih Samet Özyol, Mustafa Deniz, İsmet Can Türkmen, Hüseyin Dan Yıldız, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Zenci Kardeşler, Dergah Kırsakal, Muhammed Fındık, Batuhan Öztürk, Ahmet Kaan Sungur ve Altan Ertan Kaplan ikizler abilere Eyüp Han'dan Beypaşa Olsan şarkısını armağan etti. Ve bugün olmazsa yarın olmazsa elbet bir gün dedi selamlarıyla birlikte Hasan Aypars özellikle kader birliği yaptığı dostlarına bu güzel şarkıyı armağan etti.
0: Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.
1: Gölbaşılı Ebu'dan Aslan abilerim Kekeç, Fatih Diyarbakırlı Kadir Kartal, Faruk Çetinkaya ve Mamiko abime belki bir gün değil ama elbet bir gün Can kardeşlerim mesajı geldi. Gölbaşılı Ebu'dan Aslan abilerim Kekeç, Fatih Diyarbakırlı Kadir Kartal, Faruk Çetinkaya ve Mamiko abime belki bir gün belki bir gün değil ama elbet bir gün Can kardeşlerim mesajı geldi. Gölbaşılı Ebu'ya selam olsun. Sabırlı olanlar kazanır diyor ya, sabredin arkadaşlar. Emrecan Tarık'ın eliyle ulaşan bir mesaj var, birazdan onu aktaracağım. Emrecan, hakkını helal et amcam. Buse Çiçek Kalın kolay gelsin, ben Buse Çiçek, kız kardeşim Sude Toprak ve Yeliz Acı'ya selam olsun, sizi seviyorum. Her şey güzel olacak, az kaldı bir tanem, alacağım seni oradan dedi. Yine Buse Çiçek Kalın, Damla Asya, Tuna'dan Sude Toprak. Selam olsun. Ne yapıyorsun ablam? Seni çok özledim. Sudem ablam, sen görmesem de ya da seni görmesem de yanındayım. Sudem, seni çok seviyorum. Üzülme hiçbir şey ablam dedi Buse Çiçek Kalın. Eylem Çakır, güneşi sakladım sana, sen kalma hiçbir hüznün karanlığında. Baharlar topladım sana, sen boynunu bükme kara kuşa ve ben tüm çareleri getirdim sana, sen yanma hiçbir derdin yangınında, elbet bir gün gözümün feri. Bu arada Süleyman Şahin ve arkadaşlar radyonun başına biraz toparlansınlar. 23.30 gibi istekleriniz var. Süleyman Şahin ve arkadaşlarına selam olsun. Eylem Çakır, senin olduğun bir gece iyi geçmeye mahkum, iyi geceler Can abim Fatih Çakır dedi. Fatma'dan Mert Çakır'a seni çok seviyorum mesajı geldi. Buralar beton yığını gibi ama umudum ikimizin de dünyasını yeşersin diye. Bir an olsun olumsuz düşünmüyorum. Sürekli sevdiklerine sarıldığın anı canlandır gözünde. Fatma'dan Mert Çakır'a seni çok seviyorum. Evet, manifestlere devam ediyoruz arkadaşlar. Engin Çimen selamünaleyküm. Ben Engin Çimen. Herkese iyi

hayırlı akşamlar dilerim. Kıymetli abilerim Mertcan Pekgöz, Umutcan Kocaman, Umutcan Özcan, Sarı Tehlike, Gökhan Kaplan, Emre Yayla, Sefa Berat Avcı'ya selam ederim. Elbet bir gün demiş Engin Çimen. Abdurrahim Gülbahçe, ben Abdurrahim. Aslan abilerim Umutcan Küçükkaya, Bayram Demir, Bekir Müldür ve Can Mukom'a selam olsun. Vefa ağır yüktür, herkes taşıyamaz. BD imzasıyla. Yine Abdurrahim Gülbahçe, Aslan abim Bayram Demir, Bekir Müldür, Eren Kılın, Can kardeşim Muko, Zeki Özdoğan, Kaha Gümüş ve beni tanıyan herkese selam olsun. Güzel günlerde bekliyorum hepinizi dedi Abdurrahim Gülbahçe. Efendim medyamesaj.com'a girin, üye olun, radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönderin gelsin. Medyamesaj.com'a gir, üye ol, radyolar bölümünden beni bul, Murat İnce yol mesaj, ilk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var, gönderin gelsin her türlü soru, görüş, öneri. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için TR Ajans Bakır Hanım'a ulaşın. 552-711-7490 552-711-7490 552-711-7490 her türlü reklam, soru, görüş, öneri için WhatsApp'tan yazacağınız, soracağınız adres TR Ajans. Evet Emrecan, Emrecan, Emrecan Akkoyun'dan, Çankırı'da olan Yiğitan Adıyaman, Yiğit Toptaş, Ankara'da olan Kürşat Adıyaman ağabeylerine sevgi ve özlemle. Bize yakışanı biz biliriz. Mustafa Yavuz Dardayım armağan olarak geldi. Emrecan Akkoyun kardeşimden Çankırı'da olan Yiğitan Adıyaman'a, Yiğit Toptaş Ankara'da olan Kürşat Adıyaman ağabeylerine sevgi ve özlemleriyle. Bize yakışanı biz biliriz dedi Emrecan Akkoyun kardeşim Mustafa Yavuz'dan Dardayım'ı, Çankırı'daki kardeşi Yiğitan Adıyaman'a, Yiğit Toptaş'a, yine Ankara'da olan canı ciğeri Kürşat Adıyaman ağabeylerine sevgi ve özlemle armağan etti. Bize yakışanı biz biliriz dedi Emrecan Akkoyun'un isteği yayında. Mustafa Yavuz Dardayım. Emrecan Akkoyun hoş gelmiş benim canım kardeşim. Kardeşlerini, abilerini, dostlarını unutmayan adamlara, Emrecan Akkoyun gibi delikanlılara selam olsun.

Efendim hız kesmeyelim. Selamünaleyküm, ben Hakan Şişman. Namı diğer Jaco. Fatih Kısa Parmak'tan Kahvezinden çalar mısın Murat abim? İyi yayınlar. Bizim lügatımızda ihanetin adı kahpelik, sadakatin adı ise kardeşliktir. Bizde kahpelik olmaz. İmza Jaco. Hakan Şişman, namı diğer Jaco. Fatih Kısa Parmak'tan Kahvezinden çalar mısın Murat abi dedi. İyi yayınlar dileğiyle birlikte Jaco'dan. Not olarak bizim lügatımızda ihanetin adı kahpelik, sadakatin adı ise kardeşliktir. Bizde kahpelik olmaz. Jaco. Harun'un Jaco'ya, kardeşine çok selam var, çok özlemiş.

Bir abi, Harun Şişman o abi, perişan şu anda. Bir gün görmese bile insan insanı özlüyor. O benim kardeşim diyor Jaco'ya, Harun, Hakan Şişman'a. O benim oğlum, canım, ciğerim, o benim diyor. Her şeyim abi diyor.

Bugün diyor gördüm diyor, sanki diyor yıllar olmuş abi diyor. Harun ciğerimi parçaladın şimdi var ya, of. Harun Hakan Şişman Ajako'ya çok özlediğini söylüyor. O benim kardeşim diyor, o benim oğlum, o benim canım ciğerim abi, her şeyim dedi. Aldı götürdü, tüyler diken diken, yemin ederim vallahi.

Efendim hız kesmiyoruz, yola devam ediyoruz. Anam Ağlar, Can Bozar'dan, Ceylan'dan Anam Ağlar şarkısı. Kadircan Yıldırım, Tolga Aziz, Eren Yıldız'a ya da Eren Yıldız kısa 9'a, Batuş Çelik, Arda Işık'a, elbet bir gün o güneşte de doğacak mesajıyla. Can Bozar'dan, Ceylan'dan Anam Ağlar şarkısı. Kadircan Yıldırım, Tolga Aziz, Eren Yıldız kısa 9'a, Batuş Çelik, Arda Işık'a, elbet bir gün o güneş size de doğacak mesajıyla. Armağan olsun. Can Bozar'dan geldi, Ceylan'dan Anam Ağlar. Süleyman Şahin ve arkadaşları radyonun başına iyice şöyle kümelenin kardeşler. Çok iyi.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Gecenin konusunu bir türlü veremedim, nefes alamadık, hala almış da değilim. İnşallah gecenin ilerleyen dakikalarında gecenin konusu üzerine gideriz. Güzel bir konu diye düşünüyorum. Emanet kalan gençliğimiz, yani hayatın çetin virajlarında bir anlık boşlukların bedeli olarak o soğuk zamanlara ve mesafelere rehine bıraktığımız, hızı hiç dinmeyen o en güzel yıllarımız. Emanet kalan gençliğimiz gecenin konusu arkadaşlar. Yani bir daha söylüyorum, hayatın o zor virajları var ya, bazı boşluklar, bir anlık boşlukların bedeli olarak dört duvarlar, mesafeler, rehin bıraktığımız ömür, bunun sızısı hiç dinmeyen o en güzel yıllarımız. Emanet kalan gençliğimiz gecenin konusu efendim. Devam edeceğiz. Jaco için birkaç güzel cümle geldi. Ağabeyi Harun Şişman'dan, Hakan Şişman'a. Hayatı pahasına adam satmayan tek adamdır benim kardeşim dedi. Yine bu memlekette bir aslan varsa o da Jaco'dur diyor Harun Şişman kardeşi Hakan Şişman için. Hayatı pahasına adam satmayan tek adamdır Jaco, Hakan Şişman. Bu memlekette bir aslan varsa da o da Jaco'dur diye Harun duygularını ifade etmek istedi. Benim kardeşim böyle bir adam abi dedi. Eyvallah. Bizim gençliğimizde de şey, yani adam satma noktasında soyadım okur değil ki kardeş, hani o jargonu biraz biliriz ya. Tabii Allah kimseyi zorda koymasın. Bizim gençlik yıllarımız çok ciddi sert geçti beyler. 57-58 yıllık bir Murat İnce, 12 Eylül görmüş bir Murat İnce. Yani çocuktuk, ilkokul 5'e gidiyorduk. Altındağ'da iki lisenin arasında kalmış bir gençliğimiz var. Zor zamanlardan geçtik, geldik bugünlere, onu söyleyeyim sadece. Kolay gelmedik yani, herkesin zoru kendine. Ama gün geldi, gün geldi. Zordan farklı bir, yani insan isterse asimile olabiliyor arkadaşlar. Kötüyle kala kala kötü olursun. Zor şartlarda yaşaya yaşaya bulunduğun ortama uyarsın. Ya da nasıl söyleyeyim? Sıkıntılı bir ortamdaysan sıkıntılı bir adam olursun. Dolayısıyla bazen kendi kalemini kendin kıracaksın. Bakacaksın ya doğru ne yanlış ne ya. Ben hani bu hayatın neresindeyim? Ben bu hayatı seviyor muyum? Anam, babamı, çoluğumu, çocuğumu, kardeşimi yaşamayı seviyor muyum? Allah'ı seviyor muyum? Ben bu dünyaya niye geldim diye akletmek lazım. Allah bize akıl fikir vermiş. Ben 27-28 yaşından sonra ancak, yani 30'dan sonra yavaş yavaş kravat taktık boynumuza falan filan. Uluslararası ticaret. Yani isteyince oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani düşün, 30 yaşına kadar doğru düz kitap okumayan, ticaret sesi mezunuyum 86-87, ama kitap okumak hak getir yani. Biz bilmezdik ki klasikler şunlar bunlar, Dostoyevski kim, ondan sonra Tolstoy kim, Oscar Wilde kim, Victor Hugo kim, William Shakespeare kim, ya bırak Ömer Seyfettin'in hayatını bilmezdik ya. Yani ya, o kadar eksiktim. Ama ben değiştim. Ben değişebiliyorsam herkes değişebilir arkadaşlar. Araba yıkamacılığından geliyorum, sokaklardan geliyorum. 10 yıl taksi şoförlüğü yaptım. Altındağ'daki, Atıp Bey'deki Jodor'un kahvesindeki herkes beni tanıması lazım. Murat İnce, Kara Murat, tekvandocu, karateci, hatırlayın. Oradan geliyorum. Alma da diyebiliyorum, elma da diyebiliyorum. Yani herkesin zoru kendine ya da herkesin sıkıntısı, sıkıntılı hali kendine. Ama düzelebilir insan. İnsan isterse her şeyi yapar arkadaşlar. Kötü olmak istiyorsa kötü olur. İyi olmak istiyorsa iyi. Karar senin ya. Bir tane doğru var ha. 30 tane falan doğru yok.

Şimdi şöyle bir devam edelim. Farklı dakikalar. Süleyman Şahin ve arkadaşlarını radyonun başına toparladık değil mi arkadaşlar? Geldiler mi? Geldiler. Gelmişler. Aa, Bakır diyor ki geldiler. Sen nereden biliyorsun? Ya bugün beni çok ters köşe yaptınız arkadaşlar. Vallahi çay boğazımda kalıyordu az kalsın. Yandım bir taraftan. Nasıl bir ters köşe onu söyleyeyim. İstek şarkılarınızda tuhaf tuhaf acayip acayip sanatçılar istiyorsunuz. Vallahi bilmiyorum. Madem öyle bazen linkini atın abi. Şu şarkı bu deyin yani. Ben ne yapayım? Yani her şeyi bilemem ki. Şimdi Özgür Düylekar, Murat Turan selam göndermişler. Ellerinden öperiz amcamızın demişler. Gözlerinizden öperim. Ya son şarkıda, son şarkı hangisiydi? Dur bir oraya bir gidelim. Arkadaş ben nereden bileyim? Siz beni geçtiniz. Ben nereden bileyim? Biz fosil olduk artık bu konuda. Şimdi bazı sanatçılar var. Vallahi ben de şaşırıyorum. O kim, bu kim filan. Yaşar kardeşimin eliyle bana sponsorlarından gelen mesajları ben aktarıyorum tabii ki. Yaşar da sordum hatta. Dedim ki yani sen biliyor musun bu şarkıyı? Dedi ki o da ben de bilmiyorum. Grup Hasret Türküş mensup mesela. Yazıyorum. Bunda bir yanlışlık yaptık. Bundan dolayı kusura bakmasın kardeşlerimiz. Yani Özgür Düylekar ve Murat Turan'ın son istedikleri Grup Hasret Türküş mensup değil mi? Dur bak aynen yazıyorum. Grup Hasret Hasret Türküş neydi? Mensup. Ne demek ya bu? Aynen böyle yazdı bakın. Ne çıktı karşımıza? Bu sefer de Grup Devran Türküş Mahsup Halay diye çıkıyor. Acaba bu muydu? Grup Devran çıktı. Bak Grup Hasret Türküş Mensup yazınca Grup Devran Türküş yani bir yanlışlık oldu. Biz başka bir şarkı çaldık. Bundan dolayı ben özür diliyorum sizlerden arkadaşlar. Bunu düzeltelim. Çünkü istemedikleri bir şarkıyı çaldık beylerin. Özgür Düylekar, Murat Turan gözlerinizden öperim. İyi ki varsınız. O yanlışlık yani son şarkı bir yanlışlık olarak geldi ama güzel bir şarkıydı ya. Eğlendik yani ha tuhaf. Vallahi billahi ne diye yazmış? grup diye şöyle grup hasret. Ha Türk iş mensup. Bakın bir de öyle yazdım mı çıktı. Bu sefer başka bir şey çıktı. Grup Hasret Halay Potpourri diye çıkıyor. Türk iş mahsup halay var. Hangisi acaba? Bunun linkini Özgür Düylekar ve Murat Turan kardeşlerim linkini bulun atın bana da o hangisiyse ona bakalım. Son şarkıda bir yanlışlık oldu. Sponsorlarımızın saatinde kusura bakmayın arkadaşlar olur mu? Olur böyle vakalar. Hadi bakalım Murat İnce yakala buluruz ya Allah'ın izniyle merak etmeyin ya. Yani doğru yolu buluruz. Şimdi hadi bir gelelim işin içine. Neredeyiz nerede kaldık? Yani insan isterse değişir arkadaşlar. İyi düşün, iyi olsun, güzel olsun her şey ya. Güzel, güzel, güzel. Şimdi Süleyman Şahin ve arkadaşları radyonun başındalar diye ümit ediyorum. Cihat Mencret'in Ankara'da olan dostları Alper Uçaçeli'ye başka kim? Kader Birlikleri yaptığı Alper Uçaçeli'nin bütün arkadaşlarına Cihat Mencret'in çok selamı var. Bunu söyleyelim. Ankara'da olan Alper Uçaçeli'ye yine yanında olan Alper Uçaçeli'nin dostlarına Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına Kırıkkale Özefem Yönetim Kurulu Başkanı sevgili kardeşim Cihat Mencret'in bol bol selamları var. Sıradaki şarkılara da armağan ediyor. Nasıl bir yoğunluk, nasıl bir nefes alamama hali. Şimdi tamam toparlandık değil mi? Süleyman Şahin radyonun başındayız. Abi ne zaman bizim tamam geliyor bekleyin özür diliyorum. Genç adamlar ben de buradayım. İyi ya güzel bir cuma. Cumartesiye bağlıyoruz. Panel dolu, istekler dolu. Oh ne güzel herkes güzel. Bir ben nefes alsam. Süleyman Şahin'den Musa Şahin. Namı diğer Ape, Veysel Sönmez, Kerem Hakbilen, Atacan Sarıkaya, Öztürk Balaban, Can Kirven Fatih Kara, Hayat Cesurları Sever, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Osman Yılmaz ve Ramazan Ünal'a gelsin. Sıradaki tüm eserler kafadan böyle bir

0: Mesaj var. Süleyman Şahin kardeşimden. Musa Şahin, namı diğer Ape, Veysel Sönmez, Kerem Akbilen, Atacan Sarıkaya, Öztürk Balaban, Can Kirven, Fatih Kara, Hayat Cesurları Sever, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Osman Yılmaz ve Ramazan Ünal'a gelsin sıradaki tüm eserler. Şimdi bir mesaj var. Şöyle hemen alalım sesli. Bir şarkı söylemiş kardeşimiz. Durun bir önce bir dinleyelim.
1: Selamun aleyküm. Ben Öztürk Balaban. Bu parça Süleyman Şahin'de. İki gözüne armağan olsun. Gitti sevdam, anla beni. Dertler sarmış bedenini. Tek bir bakışın güneş gibi kamaştırır gözlerimi. Bir bakışın güneş gibi kamaştırır gözlerimi. Elim erim eritiyor bu dertlerin beni beni. Yağmur gibi ağlatıyor bu sırların beni beni.
2: Selamun aleyküm, ben Süleyman Şahin. Ağzına yüreğine sağlık Öztürk Balaban'ın. Tüm kadir mahkumlarına selam olsun. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Her zaman da hepimiz inşallah dışarıdayız.
0: Süleyman Şahin de katıldı muhabbete. Eyvallah ve aleyküm selam Süleyman Şahin. Bu arada bir mesajımız, önemli mesajımız var. Dün de İbrahim Kocakaya ailesini arasın dedik. Aradı değil mi? İbrahim Kocakaya, değerli kardeş, bir aileni ararsan, böyle bir mesaj geldi, haberin olsun. İbrahim Kocakaya'nın arkadaşları bir söylesinler, Murat Bey anons geçti diye, bir evini arasın ya, ailesinden rica ettiler. Biz bir haber verelim. İbrahim Kocakaya, bir kardeşim, evini bir ara. Nasıl bir amme hizmeti yapıyoruz böyle güzel ha? Aileler, gönül köprüsü, uzun ince yolda. Peki. Süleyman Şahin'den Toprak Zalim Firari başta, Musa Şahin, namı diğer Ape, Veysel Sönmez, Kerem Akbilen, Atacan Sarıkaya, Öztürk Balaban, Can Kirven, Fatih Kara, Hayat Cesurları Sever, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Osman Yılmaz ve Ramazan Ünal'a armağan olsun. Can Kirven, Fatih Kara'ya hakeza. Mektubunu aldım. Can Kirven, Fatih Kara diye virgülü koyduğuna göre Süleyman Şahin, Can Kirven, Fatih Kara'ya geliyor bu mesaj. Mektubunu aldım, yüreğine sağlık. Ben de sana bir mektup göndermiştim. İnşallah eline ulaşmıştır. Sen yeter ki moralini bozma. Seni bilen bilir, aslan gibi adamsın. Zor günler gelip geçer ama adamın duruşu değişmez. Allah'ın izniyle bu günler de geride kalacak. Kendine dikkat et dedi Süleyman Şahin ve sevgili topraktan bir gelseydi şarkımız geldi değil mi? Zalim Firari geliyor Allah'ın izniyle. İnternette inşallah bir sıkıntımız yok. Yok, çok şükür. Süleyman Şahin'den Toprak Zalim Firari, başta Musa Şahin, namı diğer Ape Veysel Sönmez, Kerem Akbilen, Atacan Sarıkaya, Öztürk Balaban, Can Kirve, Fatih Kara, Hayat Cesurlar Sever, Doğukan Kılıçkıran'a, Sezer Bozkaya'ya, Osman Yılmaz ve Ramazan Ünal'a armağan olarak geldi. Hakeza Can Kirvesi Fatih Kara'ya armağan olsun. Toprak söylüyor Zalim Firari.

Efendim çileli dakikaların başındayız. Yarına da hasretmiş iki gözünden Süleyman Şahin'e hasretle, özlemle Gökhan Bağır. Yarına da hasretmiş armağan olsun. Derler ya yarına da hasretmiş. Bazı şarkılar insanın kaderini anlatır. Sen gözümden uzak olsan da gönlümden hiç çıkmadın. Özlemek bazen sessizce beklemektir. Bazen de her duada aynı ismi anmaktır. Ben seni zamana bırakmadım. Rabbime emanet ettim. Çünkü biliyorum ki sabrın sonu selamet. Hasretin sonu kavuşmaktır. Yüreğine iyi bak iki gözüm. Dedi iki gözü Süleyman Şahin'e. Yarına da hasretmiş armağan etti.

0: Of, ben anladım.
1: Farkında mısın iki gözüm, sana kıyamıyorum. Farkında mısın senden kaçamıyorum. Biliyorsun ben yalan konuşamam ama farkında mısın iki gözüm, Süleyman Şahin. Ben sensiz nefes alamıyorum. Farkında mısın iki gözüm, ben sensiz yaşayamıyorum.

0: hasretmiş, yarın adı Şile'ymiş, yarın adı Keder'miş, ben anladım. Yarın adı hasretmiş, yarın adı
1: Şile'ymiş,
0: yarın adı bir of.
1: Biliyorum, biliyorum, bir gün şu kapıdan içeri Süleyman Şahin sen gireceksin.
2: Of, eller sevdi mutlu oldu. Ben sevdim, ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim, bilemedim.

0: Ben anladım.
1: Uzaktan, uzaktan, uzaktan seviyorum seni. Kokunu içime çekmeden, saçlarını okşayıp sevmeden, bir kere dokunup göremeden. Ulan uzaktan işte, uzaklardan seviyorum seni. Böyle de güzel sevgilim, böyle de mutlu şey seni sevmek, iki gözüm. Gecelerime ay olup düşüyorsun Şahinim. Bütün karanlıklarımda yine sen varsın. Uzaktan, uzaklardan seviyorum seni. Benden göndermeye kıyamıyorum seni. Ah içimin mavi denizi, kıyamıyorum sana. Nefretinde bir sonu yok mu? Uzaktan, uzaklardan seviyorum seni. Mahpusluğunda bir sonu yok mu ha? Sahiden bir yolu yok mu? Sana çıkan bir sokak, bir cadde, bana gelen bir yol yok mu Süleyman Şahin? En büyük hazinelerimizi kaybediyoruz. Görmüyor musun? Dünyadan geldik, geçiyoruz. Uzaktan, uzaklardan seviyorum iki gözüm seni. Keşke kalbimin üstündeki o takdirlere ve sana söylediklerime inandın. İlk gün gibi yeniden söylesek birlikte türkülerimizi. Yani en baştan iki gözüm, o ilk merhaban gibi olsa her şey ve ben seni eskisi gibi... Süleyman Şahin, yakından yakından sevsem diyor. İki gözlü Süleyman Şahin'e şiirler yazıyor artık. Allah sevenleri kavuştursun, ne diyelim kardeşler. İki gözünden Süleyman Şahin kardeşimize caner gülsün, gözleri kömür karası armağan olsun. Ve bir not var. Özlemek, özlemek bazen bir ömrü tek bir geceye sığdırmak gibi.

gözlerini görmeyeli, gözlerini görmeyeli çok zaman geçti ama ben hala seni ilk günkü gibi aynı özlemle, aynı duayla seviyorum iki gözüm. Her gece içimden geçen tek dilek seni sağ salim görmek ve bir gün hasretin bittiği yerde yeniden gülümseyebilmek ve inanıyorum

Rabbim seni korusun, yüreğine sabır, ömrüne huzur versin. Bil ki nerede olursan ol, seni bekleyen, seni özleyen ve her gün adını dualarına emanet eden bir yürek var. İyi geceler iki göz. Süleyman Şahin, sana geldi Caner Gülsün, gözleri kömür karasın.

Ve devam ediyoruz. Muharrem Aslan söylüyor. Ben gönlümü sana verdim. Bu güzel çalışma Murat Turan kardeşimden. Düzeltiyorum. Yaşar Turan kardeşimden. Babası Yaşar Turan'dan Murat Turan'a. Her şey çok güzel olacak. Seni çok seven baban. Bu can sana feda olsun. Canımın içi az sabır dedi. Aslan oğlu Murat Turan'a, Yaşar Turan babadan. Her şey çok güzel olacak mesajı geldi. Seni çok seven baban. Bu can sana feda olsun. Canımın içi az sabır. Murat Turan, radyonun sesini iyice aç. Baban

Yaşar Turan özellikle bu türküyü çok seviyor ve sana özellikle gönderiyor. Her şey çok güzel olacak diyor. Seni çok seven babam, bu can sana feda olsun. Canımın içi aslan oğlum, az sabır dedi Murat Turan'a babası Yaşar Turan. Allah babalara gözyaşı döktürmesin delikanlılar. Can parçaları babalara ağlatmayın, kurban olduklarım ya. Vallahi bile bu yüzden işte, hani böyle arada bir celalleniyorum ya. Bu yüzden. Şimdi Murat Turan aslan kardeşim benim. Beni daha çok anlıyorsun değil mi Murat Turan? Orada Yaşar Baba var ya, yumruğunu sıkınca, dizlerine vurunca gözlerinden yaş böyle bomba taneleri gibi düşüyor dizlerine. Bilmem anlatabiliyor muyum, aslan parçaları. Babalar, analar artık gözyaşı dökmesinler. Yaşar Turan'dan can parçası, evladı, canı ciğeri, adaşım Murat Turan'a. Armağan olsun, ben gönlümü sana verdim. Aslan oğlum diyor, her şey güzel olacak. Sana bin can feda diyor. Sana verdim pare pare, yola serdim vakitsiz bir...

Efendim devam ediyoruz. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Oğuzhan Durağan isteği geldi. Ömer Ünal Baran, Ünal Mustafa Baran, Türkan Arda Boyun Eğri, yine Erdem Küçük Kahraman, Tolga Sarıoğlu, Tevfik Koç, Enişte Ulaş Hancı, Çapo, Aziz Kaya, Derdin'le içmeye geldim. Online yayın yaptığımız için bir sıkıntı var şu anda. Dur bir alalım. Şöyle yapalım hemen, bize bağlansın sisteme. Dur bakalım. Öyle yapmasak böyle yaparız. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor şu an ama. Evet. İnternette bir zayıflık mı var Bakır Hanım? Bir takıldı böyle. Oğuzhan Durak kardeşimizin isteği yayında. Ömer Ünal, Baran Ünal, Mustafa Baran Türkan, Arda Boyneğri, Erdem Küçük Kahraman, Tolga Sarıoğlu, Tevfik Koç, Enişte Ulaş Hancı, Çapo, Aziz Kaya, Derdin'le içmeye geldim. Armağan olsun. Oğuzhan Durak'ın isteği. Ömer Ünal Baran, Ünal Mustafa Baran, Türkan Arda Boyneğri, Erdem Küçük Kahraman, Tolga Sarıoğlu, Tevfik Koç, Enişte Ulaş Hancı, Çapo, Aziz Kaya, Derdin'le içmeye geldim. Armağan olsun. Oğuzhan Durağan panelinden gelen istek yayında efendim.

Yıldıray adı güzel. Sıradaki şarkı biricimiz Turan Alp'imize gelsin. Annesi Sevdiceyi, abisi her zaman yanında. Sensiz neşemiz eksik. Aslanım kavuşmak yakın. Deli Balın diyor ki, batınım sen oldun, zahirim sensin, evvelim sen oldun, ahirim sensin. Tülay Koç, dayıların dayısı Zeki Altındal'a, aile insana verilen en büyük yıkılmaz dağdır. Benim de arkamdaki sarsılmaz dağım sensin. Aslan dayım Zeki Altındal'a yeniden selam olsun mesajı geldi. Sevilay Karabiber, Merve Nur Yıldız, Medine Kossoy, Duru Eylül Bacak, Sultan Ökten, Übeyde Kurtoğlu, Hatice Baloğlu selam olsun dediler. Ömer Ünal, okunmamış mesajlar var mı ya gelen? Unutmak, affetmek iyi insanların işi, bizim değil. Aslan kardeşlerim, aslan abim Eyüp Ünal, Baran Mustafa, Türkan Arda boynu eğriye gelsin. Mustafa Yavuz'dan doyamadım istemiş kardeşlerimiz. Şarkı hazır, hemen gönderiyorum. Geldi Mustafa Yavuz'dan doyamadım. Unutmak, affetmek iyi insanların işi, bizim değil. Aslan kardeşlerim, aslan abim Eyüp Ünal, Baran Mustafa, Türkan Arda boynu eğriye gelsin. Mustafa Yavuz doyamadım. Ömer Ünal'ın panelinden gelen mesaj ve istek yayında efendim.

0: Diyordu.
1: Gece devam ediyor efendim. Selamünaleyküm, ben Doğukan Kılıçkıran. Namı diğer hayat cesurları sever. Bu eseri bir tanecik sevdiceğime armağan ediyorum. Sabır can parçam, bugünlerde geçecek elbet. Hazar Yıldız'dan ihtiyacım var. Ve aleykümselam, Doğukan Kılıçkıran, namı değer hayat cesurları sever. Hazar Yıldız'dan Sana ihtiyacım Var adlı eseri bir tanecik sevdiceğine armağan etti. Sabır can parçam, bugünlerde geçecek elbet dedi. Doğukan Kılıçkıran'dan, namı değer hayat cesurları severden bir tanecik sevdiceğine armağan olsun. Sabır can parçam, bugünlerde geçecek elbet dedi. Doğukan Kılıçkıran, namı değer hayat cesurları sever.

Efendim devam ediyoruz. Pelin kardeşim, seni çok seviyorum. Her şeyden çok kalbim. Daima seninle sevdiğim bugünlerde geçecek dedi. Her zaman yanındayım. Sıradaki şarkıyı armağan etmiş Pelin kardeşim. Pelin yeniden tekrar girip abim sana zahmet ikinci sıradan şarkı bölümünden isteğini yaparsan sevinirim. Normal mesaj olarak göndermişsin. Pelin demiş ki seni çok seviyorum. Her şeyden çok kalbim. Daima seninle sevdiğim bugünlerde geçecek. Her zaman yanındayım. Sıradaki şarkıyı armağan ediyor sevdiğine Pelin kardeşimiz. Normal mesaj bölümünden atmışsın. İkinci sırada şarkı isteği var Pelin kardeşim.

Zor Bey Evren Dilmaç kardeşim geldi. Bir kebaplarını yiyemedik Zor Bey'im de. Gidemedik kardeşim, ne yapalım yani. Vallahi billahi canım çıkıyor da gidemiyorum işte. Gelemiyorum ben, gidemiyorum ben. Selamun aleyküm. Ben Zor Bey Evren Dilmaç. Ve aleyküm selam Zor Bey Evren Dilmaç. Can ağabeylerim Arda Berk Akar, Burak Can Bozkurt, Batuhan Kuşbudu, Furkan Önsal, Doğukan Kılıçkıran, Bayram Taplak, Samet Pamukçu, ağabeylerime selam olsun. Biz bir gemiye bindik. Kaptan bizi en güzel koylara, sahillere götürdü. Güneş batarken mavilikleri izletti. Şimdi fırtına başladı. Deniz dalgalandı. Bizden gemiyi ve kaptanı terk etmemizi istiyorlar. Biz çiğ süt emmedik. Ya beraber maviliklere yürürüz ya da hep

beraber dalgalarda kayboluruz ama gemiyi terk ettiler dedirtmeyiz. Kaptana da ihanet etmeyiz. Yol kararınca dönen namussuzdur. Önce şeref, sonra hayat. Arda Berk Akar imzasıyla. Zor Bey Evren Dilmaç dostlarına selamlarını gönderdi. Özellikle Arda Berk, Can ağabeylerim Arda Berk Akar, Burakcan Bozkurt, Batuhan Kuşbudu, Furkan Önsal, Doğukan Kılıçkıran, Bayram Taplak, Samet Pamukçu ağabeylerime selam olsun dedi. Biz bir gemiye bindik. Kaptan bizi en güzel koylara, sahillere götürdü. Güneş batarken mavilikleri izletti. Şimdi fırtına başladı. Deniz dalgalandı. Bizden gemiyi ve kaptanı terk etmemizi istiyorlar. Biz çiğ süt emmedik. Ya beraber maviliklere yürürüz ya da hep beraber dalgalarda kayboluruz. Ama gemiyi terk ettiler dedirtmeyiz. Kaptana da ihanet etmeyiz. Yol kararınca da dönen namussuzdur. Önce şeref, sonra hayat. Arda Berk Akar imzasıyla selam olsun. Zor Bey Evren Dilmaç selam olsun kardeşim. Şöyle bir döndüm. Efendim saatler kaçı gösteriyor? Yarım değil mi? 12.30. Türkiye'nin saati 00.33. Artık cumartesi sabahına uyanacağız. Türkiye'nin saati gece yarısını geçti arkadaşlar. 00.33 saati olmayan kardeşler için. Yıl 2026, aylardan Temmuz. Artık Temmuz'un 18'i oldu. Cuma'yı cumartesi gecesine bağladık. Sabah uyanacağız cumartesi. Sude Arıkan. Kızından Sultan Seki ve arkadaşı Selman Muna'ya, Selda Bağcan'dan ağlama anne. Seni çok özledim anne. Hep mutlu ol bu hayatta. En çok mutluluğu sen hak ediyorsun mesajı geldi. Selda Bağcan hemen burada. Ağlama anne. Sizler de hemen medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Her gün 19 gece 01 aralığında yayındayım arkadaşlar, biliyorsunuz. 19.01 aralığında yayındayız. Halen bir yarım saatimiz neredeyse var. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Soru, görüş, öneri. Reklam ve sponsorluk anlaşmalarınız için 552-711-7490 TR Ajans WhatsApp hattımıza yazın. 552-711-7490. Aramayın, yazın efendim. 552-711-7490. Sude Arıkan kardeşimin isteği, kızından Sultan Seki ve arkadaşı Selman Muna'ya, Selda Bağcan'dan ağlama anne. Seni çok özledim anne. Hep mutlu ol bu hayatta. En çok mutluluğu sen hak ediyorsun mesajıyla. Sude Arıkan panelinden gelen mesaj. Kızından Sultan Seki ve arkadaşı Selman Muna'ya, Selda Bağcan'dan ağlama anne. Seni çok özledim anne. Hep mutlu ol bu hayatta. En çok mutluluğu sen hak ediyorsun mesajıyla.

dert etme kendini. İnim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni. Üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni. Ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni. Çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni. Aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni. Gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni. Sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine. Damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

odalarda, bin bir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de, gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de, biliyorsun yok demiştin umut, olmaz dilekleri tüket, yüreğine unutmaktan söz et. Nafile dilde son düet, umutlara kes bir bilet.

kar kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın. Öyle yıktın ki bütün inançlarımı. Beni bensiz bıraktın. Beni sensiz bıraktın.

Bu gece bir takvimi değil, bir ömrü konuşacağız Allah'ın izniyle. Son 14 dakikadayız. Çünkü bu gecenin konusu emanet kalan gençliğimiz arkadaşlar. Derin bir konu, gerçek bir cümle. İnsan bazen gençliğini yaşlanınca özlemez dostlarım gençliğini. Onu doya doya yaşayamamışsa özler. Hayatın çetin virajlarında bir anlık öfkeye, bir yanlış dosta, bir yanlış karara, ne bileyim bir yanlış sokağa, bazen de yalnızca kötü bir ana yenik düşer ve sonra takvimler ilerler. Ama insanın içindeki saat hep aynı günde durur. Çünkü bazı yıllar geçer, bazı yıllarsa insanın içinde yaşamaya devam eder. Belki şu an bizi dinleyen nice kardeşimiz pencereden gökyüzüne bakarken, ki bakabiliyorsa, bu da bir mutluluk, bu da önemli bir şey, biliyor musun? Baktığın pencereden gökyüzünü görmeyenler var, göremeyenler var.

Avludan başka bir şey göremiyor karanlık. 20'li yaşlarını düşünüyor o pencereden bakarken. Annesinin hazırladığı sofrayı, babasının nasihatlerini, kardeşinin gülüşünü, belki programda benim söylediklerimi, mahallesindeki çocuk seslerini ve biraz sonra dönerim diye çıktığı kapının aslında hayatının en uzun yolculuğu olduğunu fark ediyor. İnsan bazen özgürlüğünü değil, en çok zamanını özlüyor. Çünkü zaman parayla geri alınmıyor ki. Dualarla geri gelmiyor. Dualarla da geri gel. Git işte, pişmanlıklarla da geri gel, dönmüyor. Ama biliyor musunuz dostlarım, hayatın en güzel tarafı şu bence. İnsan geçmişini geri alamasa da geçmişinden aldığı dersle geleceğini yeniden inşa edebiliyor. Belki gençlik bir yerlerde emanet kaldı ama umut hala bizimle. Vicdan hala bizimle. Dua hala bizimle kesinlikle ve Rabbimizin rahmeti %100 hala bizimle. İşte onun için bu gece kaybedilen yılları ağlamak için değil, kalan yılları daha anlamlı yaşamak için konuşalım. Çünkü arkadaşlar, insan gençliğini kaybettiği gün yaşlanmaz. İnsan umudunu kaybettiği gün yaşlanır. Ve unutmayın, bir anlık hata bir ömrün yönünü değiştirebilir. Ama samimi bir pişmanlık bir ömrün kaderini de güzelleştirebilir. Bir anlık, hani diyor ya, bir dakikalık, bir saniyelik delikanlılık için bir ömür, bir gençlik harcadık diyordu bizim Rasim Duman. Dikmen'den Rasim Duman, Kadir Duman kardeşler, sizlere de selam olsun. Hazır aklıma gelmişken.

Arkadaşlar biraz bu gece sessiz konuşalım. Çünkü bazı acılar yüksek sesle anlatılınca küçülür. Sessiz anlatılınca da büyür. İnsan gençliğini kaybettiğini ilk ne zaman anlar biliyor musunuz? Eski bir fotoğraf eline geçtiğinde değil. Annesinin saçlarına düşen beyazları fark ettiğinde, babasının yürürken artık eskisi kadar hızlı olamadığını gördüğünde, mahallesindeki çocukların büyüdüğünü, küçük yeğeninin delikanlı olduğunu, takvimin değil hayatın ilerlediğini anladığında, işte o zaman içine tarifsiz bir sızı başlar. Belki şu an biz dinleyen bir kardeşim yine pencerenin demirlerine yaslanmış, gökyüzüne bakıyor. Gökyüzü aynı gökyüzü, ay aynı ay, yıldızlar aynı yıldızlar, ama insanın içinde eksilen yıllar hiçbir gökyüzünde görünmüyor. Ve biliyor musunuz, insanın canını en çok yakan şey geçen zaman değil, geçemediği zamandır. Ya bazı insanlar bir günü yaşar, bazıları aynı günü yıllarca içinde taşır. Bir bayram sabahında annesinin elini öpememenin acısını, bir babalar günde babasının omzuna baş koyamamanın hüznünü, bir çocuğun babam ne zaman gelecek diye sorması, işte bunlar daha fazlası takvim yapraklarında yazmayan acılardır arkadaşlar. Sevgili kardeşlerim, bir annenin duası dünyanın en sessiz mucizesidir biliyor musunuz? Belki o anne her gece yatağını toplarken sessizce bir köşeye oturuyor, evladının çocukluk fotoğrafını eline alıyor ve gözlerinden süzülen yaşları kimseye göstermiyor. Bir baba belki yıllardır güçlü görünmeye çalışıyor ama geceleri evladının odasının kapısını açıp sessizce bakıyor. Çünkü baba

ağlarlar. Çoğu zaman gözleriyle değil, yürekleriyle ağlarlar. Ve dışarıda bekleyen bir evlat belki her akşam takvime bir çarpı daha atıyor. Bir gün gelecek, bir gün yeniden aynı sofraya oturacağız, bir gün yeniden sarılacağız diye. İşte dostlarım, insan ayakta tutan şey duvarlar değildir. Bekleyen bir annenin duasıdır, vazgeçmeyen bir babanın umududur. Hasretle bekleyen bir evladın sevgisidir. İnanın bana, böyledir bu işler. Ve Rabbine açılan iki avuçtur ama samimi. Onun için ne olursa olsun sakın kendinizi tüketmeyin. Sakın öfkenizi geleceğinizin önüne koymayın. İnsan yanınızın önüne öfke geçmesin. Öfkeyi öldürün ya. Ölmeden ölün diyor ya Cenab-ı Rabbül Alemin. Ölmeden öldür şunları ya. Nefis, ah nefis. Hırslar. Çünkü bugün sabrederseniz yarın çocuklarınıza anlatacağınız bir direniş hikayeniz olur. Ya bugün kendinizi değiştirirseniz yarın annenizin gözyaşları sevinç gözyaşına dönüşebilir. Ve unutmayın dostlarım, hayat bazen insandan gençliğini alır ama eğer kalbindeki iyiliği koruyabilmişse o insana gençliğinden daha değerli bir şey verir: olgun bir yürek, merhametli bir vicdan ve ikinci bir başlangıcın kapısını aralar. Bu gecenin en derin cümlesini bırakıyorum yüreklerinize: gençlik sadece koşabildiğiniz yıllar değildir. Gençlik annenizin sizi beklediği evdir. Babanızın oğlum kızım diye seslendiği o sestir. Kardeşinizle aynı ekmeği bölüştüğünüz sofradır. Ve en çok da henüz keşke demek zorunda kalmadığınız zamanlardır. Öyleyse dostlarım, bugün hala nefes alıyorsak, hala dua edebiliyorsak, hala umut edebiliyorsak bilin ki Rabbimiz hikayemizin son sayfasını yüzün yazmamış demektir.

Bu gece şunu hiç unutmayalım. Gençlik sadece geride kalan yılların adı değildir. Gençlik umudunu kaybetmeyen yüreğin adıdır. Rabbim hata yapan herkese doğru yolu bulmayı, hasret çekenlere hayırlı kavuşmayı, bekleyen ailelere sabrı, genç kardeşlerimize ise yeniden başlayacak gücü nasip etsin. Ve son sözüm şu olsun. Geçmiş ders olsun arkadaşlar. Bugün fırsat olsun. Yarınsa umut olsun. Allah'a emanet olun can dostlarım. Gecemiz yavaşça sonlanıyor. Bir isteğimiz var. Onunla kapatacağım hemen. Unutmayın, hiçbir gençlik umutsuzluğa, hiçbir yürekte pişmanlığa mahkum olmasın. Ne olur dikkat edin bundan böyle ya. Dün bazı detaylar verdim böyle içimden geldiği gibi. Dikkat edin, dikkat edin. Merhaba, ben Handan Kılıçkıran. Bu eser oğullarım İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Şahin Demir, Osman Aslan, Cebrail Aslan ve Baran Aslan'a armağan olsun. Grup yorum ölümden öte ne var? Bizim dünümüzü merak edenler yarınımıza baksın. Ne düşman kazanmaktan korkumuz var ne de dost kaybetmekten. Merhaba, ben Handan Kılıçkıran. Bu eser oğullarım İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Şahin Demir, Osman Aslan, Cebrail Aslan ve Baran Aslan'a armağan ediyorum dedi Handan Kılıçkıran. Grup yorum ölümden öte ne var? Bizim dünümüzü merak edenlere, bizim dünümüzü merak edenler yarınımıza baksın. Ne düşman

kazanmaktan korkumuz var, ne de dost kaybetmekten dedi. Handan Kılıçkıran'ın isteği, oğulları İbrahim Şahin, Doğukan Kılıçkıran, Batıkan Kılıçkıran, Şahin Demir, Osman Aslan, Cebrail Aslan ve Baran Aslan'a armağan olarak geldi. Ölümden öte ne var? Bizim dünümüzü merak eden yarınımıza baksın. Ne düşman kazanmaktan korkumuz var, ne de dost kaybetmekten. Hayırlı geceler. Dua eder, dua beklerim. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.